0: afira patsanza
1: yayani yayani yayani
0: mama munanga anda kunenda kunzuwa kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ukazanga nendi sagwa pantonyo mboka yachenja ndonga
1: yayani yayani yayani
0: mama munanga anda kunenda mulembo kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ukazanga nemamba wanga wanesa chusandira sapa mwendo
1: yayani yayani yayani
0: mama munanga anda kunenda kubanyo kodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ukazanga nemezi kuni na miwiri tambira mbondo ibwazi